Şeneçki çeki Kasa bana sivemik İsen nem oyan nehit ki çiz seretli engel Mert nekem az işerik Amek